0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 28, Ankara 30, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 32 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: şakası.
1: Reklamlar.
2: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
3: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Herkese kocaman günaydınlar efendim. İstanbul FM'desiniz. Emre Mutlu Şov an itibariyle başladı. Değmesin. Türkiye'nin en ne ediyor belirsiz, en saçma sapan şov programı. Her an her şeyin olma ihtimalinin çok yüksek olduğu bir programdasın. Şimdi eğer iş stresin, derdin, gamın, kasvetin elinde ne varsa senin için olumsuz olan yere bırak ve ellerini yukarıya kaldır çünkü yakalandın. Eller yukarı! Kocaman günaydınlar. Bakalım şöyle bir günaydın mesajlarımızı hemen bunları önden okuyayım ki ondan sonra unutuyorum. Diyorsunuz ki o saatte mesaj atıyoruz sonra sen okumuyorsun. Ne deseniz haklısınız o anlamda. Günaydın abi, kendime gelmeye çalışıyorum. Elimde kahvem ve halıdaki desenleri sayarken seni dinliyorum. Psikolojiye bak. Aynı ben. Günaydın kardeşim, günaydın. Sefa. Günaydın Emre, hayırlı sabahlar herkese demiş. Modum yüksek, seni bekliyorum. Yerimi aldım, iyi yayınlar. Bursa'dan sevgiler, sevgiler, selamlar Firuze. Günaydın Emre, sabahları senin enerjin olmasa ne uyanabilirim, ne enerjim olur. Gerçekten şaka değil demiş. Allah senden razı olsun. İyi ki varsın. Allah senden de razı olsun. Sen de iyi ki varsın. Günaydınlar. Günaydın, günaydın, günaydın El Patron demiş. Müdür günaydın. Maltepe'den selamlar. En güzel yerlerinden öpüyorum. Müdür mü? En güzel yerlerim mi? Müdür değil, o müdürüm olacak. Bir, ikincisi laubaliyet sevmiyorum. Üçüncüsü Metin. Acilen Fırat'la bir ilgilen bakalım. Bu arkadaş hayırdır ya, bu böyle bir... Kendine gel Fırat. Günaydın abi Gürkan, ben rüyamda seni gördüm. Hayır olsun, beraber balık tutuyorduk demiş. Aa, hayırlısı olsun inşallah. Balık iyidir derler. Günaydın güzel adam demiş. Teşekkürler efendim. Teşekkürler, sağ olun. Günaydınlar demiş, good morning demiş, selamünaleyküm demiş. Aynı cümlenin içinde kurmuş bunları. Kafası biraz karışık. Olsun, bir ara Facebook'ta vardı değil mi? İlişki durumu karmaşık diye. Sonra dizimizi yaptılar onun. İlişki durumu karmaşık. Aslında mantıklıydı ya. Durumunu niye yani, ilişki durumu karmaşık. Öyle mi diyecekler yani, niye koymuşlardı bunu Facebook'a, var mı hala bilmiyorum. Ben Facebook'a girmeyeli 6 sene olmuştur herhalde. Yani mesela adın, yaşın, işte adın, soyadın, yaşın, mesleği falan, ilişki durumunu neden belirtmek zorundaymışsın Facebook'ta yani? Ne vardı, evli, nişanlı, serbest, yok serbest yoktu. Vallahi hatırlamıyorum, o kadar eski yani, ama ilişki durumu karmaşık olayı bana da biraz karmaşık gelmişti o konu. Mesela şöyle bir soru gelmez mi? İlişki durumunuz karmaşık yazıyor. Nasıl karmaşık? Biraz anlatmak ister misiniz? Konu ne mesela? Sevdiğiniz adam başkaları mı takip ediyor Instagram'dan, ya da ne demek? Sevdiğiniz hanımefendi sizi takipten çıkıp çıkıp geri mi giriyor, ya da benden başkası hüsran. Ya da kafanız ne anlamda karışık? Bize biraz anlatabilir misiniz? Röportaj mı bekliyorsunuz? Yani ilişki durumu karmaşık diye bir seçeneği niye koydu bu Facebook? Acaba bütün dünyada o anda mesela ilişki durumu karmaşık olan kaç milyon insan vardı? Zuckerberg bunu mu merak ediyordu? İlişki durumu boş ver be. Öyle bir seçenek var mı? Kaç kere düştük. İsim Cansu, soyad Elmas. Cansu Elmas, yeni karakter, yeni çağrı yükleniyor arkadaşlar. Loading hazır olun. Cansu Hanımlar ne iş yaparlar? Efendim, diş hekimi asistanıyım. Yaş? 34. Söylemesek olmuyor mu? Olmuyor efendim, seçenekleri doldurmanız lazım. İstanbul, Beşiktaş'ta ikamet ediyoruz. Tuttuğunuz futbol takımı Fenerbahçe ya da Galatasaray ya da Beşiktaş ya da Trabzon. Bunlardan birini söyledim, hepsini söylemek zorundasın ya. Burcunuz Başak.
Çok temiz ve titizimdir. Temizlik hastasıyım. Herkes bilir. Avuçlarımın içine bakın. Çamaşır suyundan leke leke oldu. İlişki durumunuz? İlişki durumu karmaşık değil. İlişki durumu yok mu böyle bir şey? İlişki durumu derin nefes. Ya da şöyle ilişki durumu. Hangi ilişki? Ya işte doğayla, çevreyle. Trafikle olan ilişkiniz yani. Peki sevgili Cansu Elmas, şunu sormak istiyoruz. Karmaşık anladık ama ne kadar karmaşık? Vallahi seçenek yok çok karmaşık diye. Biraz karmaşık benim. Yani ara sıra açılıyor ama ara sıra çok aşırı karmaşıklaşıyor. Peki Cansu Hanım, madem ilişki durumunuz karmaşık, neden hala aynı ilişki? Yani çünkü ben karmaşa seviyorum. Yaptım. Cansu taklidi de yaptım sabah sabah. Evet, bir hatırlatma geldi şimdi. Suyumuzu hemen içelim şöyle lıkır lıkır. Sular içilsin.

ASMR'ı patlatırım sabah sabah. İmkan olan herkes şöyle bir güzel bir suyunu bir içsin bakalım. Yudum yudum yudum yudum. Günaydın günaydın günaydın demiş. Aşırı mutsuz uyandım. Neden ola ki acaba? Mutlu uyanacağız diye bir şart yok. Ben de her sabah aşırı mutsuz uyanıyorum ama ondan sonra mutlandırıyorum kendimi. Benim suyum arkada kalmış, uzanamıyorum demiş. Tır mı kullanıyorsun? Nasıl uzanamıyorsun ya? Ya kolların 20 santim ya tır kullanıyorsun. Bir insan arkaya nasıl uzanamaz ya? Ayıptır söylemesi. Benim 4x4 biraz büyük de 17 metre. Zırhlı araç kullanır gibi. Yani marka veremeyeceğim için şakanın da bir anlamı kalmıyor ama. Long kasa derler, long. Bildin long. Long'u bildin mi? Long'la bildin mi aynı cümlede kullanan kaç programcı olabilir? O yüzden dünyanın en saçma sapan show programı. Emre abi günaydınlar. Hazır ilişkiden bahsetmişken bugünlerdeki derdimi söyleyeyim demiş. Ya evlenmek çok ağır bir şey ama kimse girmesin bu topa demiş. Ben de köprüden önceki son çıkışı arıyorum demiş. Kardeşim ben bu konuda yorum yapabilecek yetiye sahip değilim. Ben değil, kimsenin haddine düşmez. Evlen ya da evlenme diyemezsin. Çünkü evlenip çok mutlu olanlar vardır elbet. Yani evlenmeyip mutsuz olanlar da, onlar da vardır mutlaka. İlişki durumu karmaşık değil mi sana?

0544-886-1886. Abi su yok çay olur mu demiş. Kendine sor olur mu, oluyorsa iç. Ama onu öyle hüpletemiyorsun, çay çok sıcak ya.

yazmış. Günaydınlar Emre'cim demiş. Günaydın Aslı'cım. Sayende kendimi mutlandırdım. Arkadaşlar hepimiz mutlanmak için kalkıyoruz. Siz uyanınca ben de üzerime düşen görevi yaptığım zaman sizin mutlanma, bu mutlak buldanla falan karıştırmayın ha. Normal mutlandırma bizimki. Mutlak mutlandırma bizimki. Şimdi herhangi bir mahkemem yok ya bayağıdır. Başıma iş almak için elimden geleni yapıyorum sabah sabah. Dur bakalım. Mutlak mutlan. Tamam. Heh, şimdi bak doğru bak tekrar söyleyeyim de yanlış anlaşılmasın. Emre Mutlu'yla mutlak mutlan. Heh. Mutlanmak çünkü. Mutlu benim soyadım Mutlu ya. Mutlu doğdum mutlu öleceğim aga. Soyadımdan bir tevellit. Mutlak yani mutlaka mutlan. Yani mutlu ol anlamında. Açıklamayı da yapayım da. Program sonunda davet almayayım hiçbir yerden. Abi çokça günaydın demiş. Galatasaray John Duran alacakmış. Ne diyorsun demiş. Bir şey demiyorum ya. Futbol yeteri kadar konuşacağız. Şu an konuşmayalım boş ver. Bir de yani bunlar varsayımlar hep. Yani kesin bir şey olduktan sonra belki bir yorum yaparım taraftar olarak, Galatasaray taraftarı olarak ama şu anda bununla alakalı yani bir yorum yapmak çok doğru değil. Ama Galatasaray ya da Fenerbahçe ya da Beşiktaş ya da Trabzonspor kimi alırsa inşallah o takıma hayırlı olacak futbolcular alırlar. Saçma sapan transferler yapmazlar diye ümit ediyoruz bütün takımlarımızdan. Emre günaydın, ilişki durumu karmaşık, tamamen benim için yapılmış bir şeydi Facebook'ta demiş. Yemin ederim ama ispatlayamam. Tamam, en ilişki durumu karmaşık sensin, tamam. Günaydın, hayırlı sabahlar, 22 yıldır ilişkideyim. 22 yıldır ilişki mi? Yani annemle babamdan biraz daha eski şey yenisin yani hani kafam karıştı o kadar cevap veremedim ki. Günaydın Emre Mutlu demiş, bu ilişki durumu karışık için benim düşüncem bak bana bak demiş. Bana bakan birileri var ama her an başka adaylara da açığım demek demiş bana sorarsan. Neresinden bakarsan çakallık demiş. Serhat. Serhat yapma etme Serhat. Peki ben sana soruyorum o zaman. Ben de sana soruyorum. Senin ilişki durumun net mi Serhat? Çakallık falan dediğine göre yenge yanında belli ki beraber işe gidiyorsunuz. Dayı Allah seni bildiğin gibi yapsın demiş. 6.45'te evden çıkıp dayı demiş bana bak bak. 7.45'te iş yerinin önünde oluyorum. Sırf seni biraz daha dinleyebilmek için güneşin altında arabanın içinde mesai saatinin başlamasına bir dakika kala araçtan iniyorum. Acil senden kurtulmam lazım. Yapma. Yapma bunu. Bazı şeyler vardır. Kötüymüş gibi gelir ama bırakırsan hasta eder. Yapma. Emre Güno demiş. En sevdiğim günaydın mesajı Güno. Servisçi karı kocadan selamlar Sedat ve Nuray demiş. Az kaldı kurtulacaksın bizden okul bitiyor demiş. Vay be. Şimdi böyle mi oldu be? Şimdi böyle mi olduk ha? Okullar kapanıyor benden tabii ya. İşte böyle abi böyle. Satışın kralını koydu sabah sabah. Suyun içenler fotoğraflarını atıyorlar. Hollanda'dan günaydınlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz efendim, var olun. Evliyim kardeşim, benim durumum gayet net. Tek başıma gidiyorum işe demiş. Tribüncü Serhat. Sol kanat Serhat. Frikikçi Serhat. Alo hanım, dinledin mi neler söyledim radyoda? İlişki durumu karmaşık demek tam bir taklacılık dedim, tam bir çakallık dedim, duydun mu? Yerlerimi süpürüyordun. Bu Allah kahretmesin. Senin yüzünden radyoya esir aldım be hanım be, dinle diye be hanım be, ah be hanım be.
Abi benden kurtulamazsın, ben buralardayım bu sene demiş. Günaydın Kuzey. Serhat şu anda linç yiyorsun var ya, taklacı güvercin diyorlar sana. Ben de sana söyleyeyim, numaranızı birbirlerinize vermeyin de yani. Sonra yok konum at, yok yüzüme söyle falan. Okullar kapansa da sabah erkenden kalkıp dinlerim demiş. Söz demiş, teşekkürler. Sen yoksan bir şey eksiyiz, yapma. Günaydın dostum, okul kapansa da tatil de olsa sendeyiz demiş, teşekkürler. Bazı şeyler kötü gibi gelir, bırakınca hasta eder demiş. İşte bu. Bugün hep bu lafı kullanırım demiş. Serhat büyük taklacı bu arada. Ay Duygu günaydın. Giler, anlıyorum bugün dünden daha güzel. Nasıl şarkılar ama? Ben çalarım aga. Hep aynı şarkılar falan filan diyen bazı böyle bir dostlarımız oluyor bazen. Üzülüyorum, hep aynı şarkı olabilir mi ya? Bu şarkıyı ne zaman dinledin ki en son? Bir düşünsene. Ağlamak.

0: eğer bu anonsu duyuyorsan, kulağın bendeyse, burası İstanbul efendim, bazen frekanslar arasında dolaşırken sesime ilk defa rastlayanlar olabiliyor. Aramıza hoş geldiniz. Bize hemen bir numaraya bir kaydedin. Şöyle bir basılı tutun multimedya sisteminizin bir numarasını. Bim diye bir ses gelecek. Evet, doğru ses. Olmamız gereken yerde olacağız. İzniniz varsa eğer. 0544-886-1886. Yeni dinlemeye başlayanlara sesleneyim hemen böyle. Aramıza hoş geldiniz. Tekrardan iyi ki varsınız. Siz yoksanız yine eksiyiz. Ama biz o ismi geçenlerle rakip bile değiliz. Bura değişik. Bura biraz değişik dostlar. Hoş geldiniz. İlk defa dinlediğini yazan bir dostumuz varmış. Emrah Arıcı, günaydınlar kardeşim, aramıza hoş geldin. Ama Emrah, ilk defa dinlemiyorsun, dün de mesaj attın sen. Yani her gün, bugün mü ilk defa dinliyorsun yani? Bugün ilk defa dinliyorsan ben de ilk defa konuşuyorum bugün. Geceden beri burada değilim. Yeni başladın anlamında. Ha, dün başladım, peki tamam. Teşekkürler, aramıza hoş geldin. Bizi bir numaraya kaydedersen çok seviniriz. Bir reklam geliyorum.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni gazı kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

Geldim geldim, bugün geç kalan ben demiş. Önce kendimi doyurdum. Kendimi doyurdum mu? Afiyet olsun. Şimdi lıkır lıkır suyumu içiyorum demiş. Sen de hoş geldin Emre. Teşekkür ederiz. Bir numara nedir ki? Biz seni kalbimize kaydetmişiz demiş. Canımsın ya, eksik olma. Ben İstanbul FM'i 1'e kaydettim. Sonra 2, 3, 4, 5, 6 yani demiş. Bizde

Soruya bak abi, Tarkan Boşnak mı? Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Ya bir insan sabahın 7.27'sinde bunu gerçekten merak ediyor olabilir. Tarkan Rizeli. Tarkan'ı bağlayayım mı, Boşnak mısın? Sormak için. Tarkan'a da Tarkan'dan başka bir şey söylenemem. Mesela Tarkan abi demek bile yani. Mesela düşünsene, ben şimdi bir yerde denk geldim. Tarkan abi nasılsın? Bana göre abi benden kaç yaş büyük. Ama yani Tarkan abi olmuyor. Bir de cezaya uymuyor bu. Mesela Cem Yılmaz'a uyuyor. Cem abi nasılsın? Eyvallah kardeşim, sağ ol, sen nasılsın? Rahmetli Barış Manço uyuyor. Barış abi, adam şarkısı bilir. Barış abi aşk olsun, aç koynuna kuş konsun. Teoman'a bile uyuyor mesela, Teoman abi falan. Ama mesela cezaya ceza abi deyince... Ya da ne bileyim, Tarkan abi nasılsın? Teşekkürler. Bir çekime gidiyorum. Ay çok heyecanlı. Bir olmaz eskisi. Yoklama başlamıştır. 0544-886-1886. Efendim, evindeysen 1'e. İş yerine vardıysan 2'ye. Maalesef trafikteysen 3'e basıp bir yollayıverir misin? Sadece 3 saniyeni alacak. Ben de nerede olduğunu göreyim, hem de kimler burada bunu bir göreyim. Ne kadar kalabalığız. Kendimi bir gazlayayım şöyle. 0544-886-1886. Evindeysen 1'e. İş yerinde vardıysan 2'ye. Maalesef trafikteysen 3'e bas ve ne olursun 3 saniyeni ayır ve yolla. Benim de başım göğe ersin. Hiçbir anlama gelmiyormuş gibi gelmesin sana. Bu bir yoklamadır. Yok yazılmanı istemem bak.

Bizim hem komşum hem dinleyenim hem arkadaşım hem canım sevgili Burcu ve Vahit abi, onlara gittim dün. Neden gittim bir sor. Çünkü neden gitmeyeyim, karşı apartmanımda oturuyorlar. Ve her gittiğimde yiyip içiyorum beleş, Allah'a çok şükür yani. Herhangi bir hesap gelmedi, inşallah yıl sonu fatura çıkarmazlar bana. Burcu sütlaç yapmış arkadaşlar. Normalde ben hep böyle biliyorsunuz yani ameliyat olduktan sonra çok fazla yiyemeyen bir adamken dün sütlaça tek attım. Mükemmel olmuştu. Ellerine sağlık diyelim buradan, dinliyormuş o da bizi. Bu nedir ya? Hocam bu bak, ben normalde herhangi bir ben içim çalkalanır. Hele bir de yani çok vallahi bak çok tatlıyla aram yok. Sen inanmıyorsun tabii ama. Kızcağız öyle bir sütlaç yapmış ki sütlaç değil süt. Başka bir isim bulacağım bunu, dur. Şovlaç. Heh. Mükemmeldi gerçekten. Sonra eve döndüm, arabayı park ettim, yukarıya çıktım. Kızımı çıkartacağım dışarı, dediler ki sana biz sütlaç verecektik, nereye gittin? Dedim bizim paramız yok diye. Orada masaya böyle bir 3-5 atmadık diye. O anda verilmedi. Yok, Vahit abiyle konuşuyorum, diyor ki ben getiriyorum. Ya adam oradan kalkıp kendisi getirecek yani. Şimdi siteler arası mücadele gibi bir şey oldu. Tam karşıda o gelecek, ben gidiyorum, o geliyor, ben gidiyorum falan. Gerçi hep ben gidiyorum, onların geldiği yok da. Benim için de ekonomik oluyor sürekli benim gitmem. Benden

0: Bir şey çıkmıyor, onlar sağ olsunlar. Ben de böyle ünlüyüm ayağına. Ya işte Burcu, ben de böyle komik bir adamım, ne yapayım? Televizyonlar, programlar falan filan. Bir sütlaç da alabilir miyim? Güzel tutturdum, güzel gidiyor. Dur bakalım ne olacak? Yok şimdi şaka yapacağım, şakayı da hemen ciddiye alıp gerçekten bu akşam yapar diye ağzımdan bir şimdi şaka yapacaktım. Diyecektim ki mesela şakasına ama. Yok mu bir tuzlu bir şeyler ya, biber dolması bilmem falan, sarma marma. Şaka bak, vallahi yapar, şaka yapıyorum Burcu. Abi selam, kolay gelsin demiş. Ben Maltepe'den yazmıyorum çünkü Maltepe'de oturmuyorum. Küçük çekmeceden itibariyetsiz. Oğlum bu hayatta benim kendim dahil normal Emre göremeyecek miyim ben ya? Maltepe'den yazmıyorsun ama mesela şu anda Etiler'den de yazmıyorsun. Arnavutköy'den de yazmıyorsun. Taya Kadın'dan da yazmıyorsun. Taya Kadın artık alışın arkadaşlar. Taya Kadın diye bir yer var. Taya diye bir kadın var yani İstanbul'da. Yani yazmadığın yerleri saymaya kalkarsan yarını bulabilir. Neyse sonunda yazmışsın, Küçükçekmece'deyim. Sevgili Emre, teşekkürler. Telefonun sonunda 28-28. Acaba nereli? Tesadüfe bak, tesadüfe.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM. Burası İstanbul FM.

başıma gelen bir şey anlatayım demiş sana. Hem bana hem bütün İstanbul FM anlatmış oluyorsun şu anda. 01 araç aldım bir sene önce demiş. Allah herkese nasip etsin. 15 bin kilometre bakımı geldi. Sarıyer'de oturuyoruz demiş. Sarıyer'deki servisi aradık. 19.500 TL fiyat verdi demiş.

0: Ondan sonra gittik Zeytinburnu'nda bir yerle. Zeytinburnu'nda bir yerler aradık. Servis yine o markanın kendi servisi, yetkili servisi 14.500 diyor demiş. Zenginiz ama enayi değiliz demiş abi. Şimdi ben de gittim. 10 dakikalık yol yerine gidiyoruz demiş. Uzağa 45 dakikadır trafikteyim. Şimdi öncelikle bakalım, ismine bir bakalım. Bize hiçbir şey katmayan hikayenin sahibi. Sevgili Anıl, günaydınlar. Öncelikle araban hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan, kazasız belasız. Hikaye bize gram bir şey katmasa da şunu anladık. Kıssayı şöyle anladım ben. 19.500 ile 14.500 TL arasında 5.000 TL fiyat farkı var. Sen de diyorsun ki 45 dakikadır trafikteyim. Şimdi bak, yer fark ediyor, kira masraf fark ediyor, personel sayısı fark ediyor. Ya marketlerde dahi, bak emin ol buna. Marketlerde dahi semt ismi vermeyeceğim ama bir semtte 3 olan başka semtte 5 olabiliyor. O yüzden bu başına gelen şey normal bir şey. Bir de burası Türkiye dostum. Normal yani. Bazı faktörler var yani, etkiliyor. İster istemez olabiliyor böyle şeyler. Allah kaza bela vermesin. Bir de niye konum attığını da anlayamadım. Ben de mi geleyim bakıma? Gelip balatalara ben mi bakayım yani? Elimi belime koyup uzun uzun kaportaya doğru bakarak seni tedirgin mi edeyim? Ah be kardeşim, maalesef yapacak bir şey yok. 15 gün yatar bu motor, inecek mi diyeyim yani. Konum yanlış oldu diyor. Bir de devlet fidanlığının konumunu düşünüyorum. Abi kaçak bir yer buldum, devlet fidanlığında bakıyorlar arabaya. 10 numara ustalar bunlar. Bugün Acıbadem'e kızımla gezmeye gideceğiz demiş. Bunu neden söyledim bunu da bilmiyorum demiş. Olabiliyor, sabah bazen kafalar karışık olabiliyor. Günaydın Emre'cim, iyi yayınlar. Teşekkürler efendim, sağ olun. Size de iyi yayınlar. Sütloveç, sen şimdi okuyamazsın demiş. Sütlavç. Menüye bu şekilde koysunlar, marka patentini de alsınlar. Sütloveç. Çok sarmadı beni bu isim ya. Bu arada yeni sütlaçları da yapmış, onları da balkona koymuş. Karga olup gagalayasım geldi oraları yani. Arkadaşlar, bir kere annemin kıymasını karga çalmıştı. Bunu anlattım mı ben size? Yok, anlatmadım. Annem çözülsün diye balkona kıyma koymuş, gitti. Bir kilo kıyma gitti. Annem var ya, yanakları mosmor, bir gittim sinir krizi geçiriyor. Kıymanın kıyma olduğu zamanlar. Aa, aspara mı?
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
8: bankacılık. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
10: Radyonun sesi açık kalsın.
11: Radyonun sesi açık kalsın.
10: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de.
11: Şimdi İstanbul FM'de.
0: Tam soracaktım, annesinin kıyması çalınan kaç kişiyiz şu anda diye. Senay yazmış İstanbul'dan. Senay, günaydınlar. Kıyma olayını ben de yaşadım demiş. Abicim kar, yani abicim derken sana demiyorum Senay. Arkadaşlar, hayvan rızkını bir şekilde alacak. Balkona koyma o zaman sen de kıymayı. Kıymayı da balkona koymayı ver arkadaş. Madem koyduysan o hayvan rızkına gelmiş, Allah kabul etsin diyeceksin, afiyet olsun. Ama bir kiloya yakın kıymayı da nasıl kaldırdı götürdü, Allah Allah. Bu kargalar çok acayip hayvanlar ya, vallahi billahi. Bütün kargalara selam gönderiyorum buradan, neden diyeceksin. Kargaya selam yollarım, martıya yollamam. Serçeğe yollamam, güvercine yollamam ama kargaya yollarım. Niye biliyor musun? Ben kargadan korkuyorum abi. Dün bir haberlerde sabah sabah gördüm, karga saldırısına adamı manyak etti. Adamın var ya, kafasını delmiş. Öyle bir sinirli hayvan ki karga ve çok zekidir. Kıymayı da bulur alır yani, sen de oraya koyma. Bak, Senay da kıymasını kaptırmış. Bir dahakine hazırlayıp... Şenay'mış pardon. Ama sen Senay yazmışsın sonra kızıyorsun. Günaydın İstanbul'dan ben Senay diyor. Arkasında Şenay diye düzeltiyor. Bir dahakine karga ile konuşup şey diyeceksin. Abi bak şimdi alma bunu, bu çözülsün, ben köfte yapayım öyle koyayım oraya. Air fryer'da mı yapayım, nasıl istersin, mangalda mı yapayım, nasıl istersin canım benim, kalk kalk sen söyle diye sor yani bir. Şile'ye doğru gidiyorum demiş. Yolun bir kısmında çekmiyor radyo demiş. Aa aşk olsun Serhat. Serhat duyamadığın neler vardı biliyor musun? Seninle ilgili çok acayip yorumlar oldu. Var mıydı böyle kaçmak Serhat? Ne olmuş, bir dakika dur. Günaydın, bir kere de benim köpeğimle top oynarken bir karga bizi izledi demiş. Topu attım, topu çalıp gitti. Köpeğin arkasından baka kaldık. Köpeğin adı ne, cinsi ne bilmiyorum ama deseydin yana. Hadi, hadi bunu da yakala. Hadi bakayım. Kargalar gerçekten KPSS'ye sok derece alır, o kadar zeki hayvanlar, bayağı iyiler yani. Ama hayvan rızkını kovalar. Rahmetli anneannemin de yumurtalarını çalmıştı karga. Benim evin orada da çok var. Karga var, saka var, saksağan mı diyorlar. Var ya saçma sapan kıkıkıkı diye öten, ismini unuttum. Pazar sabahı 3.30-4'te başlar böyle. Seni çileden çıkartana kadar öter. Ondan sonra da hiçbir şey yokmuş gibi defolup gider. Ama hayvan rızkına gelmiş. Ben bundan bunu anlıyorum.

dinliyorum, işe giderken ilk defa mesaj yazdım demiş. Bundan sonra her gün yazarım. Bekleriz efendim seve seve. En sonda da ne demiş, bir dakika. Abi ben lisede okuldan, ben lisede, bir dakika ya, ben niye? Biz lisede okuldan kaçtık, Adalara gitmiştik, mangal yapacaktık. Köfte poşetini martı kaçırmıştı. Sonra paramız da yoktu demiş, başka kuru ekmek yemiştik. Allah razı olsun, martı en azından nasibini almış hayvan ya. En sonunda köfte poşetini oraya kim koydu diye kavga çıkmıştı. Şöyle söyleyeyim, geçen gün haberlerde gördüm. Bayağı bildiğiniz ana haber bülteninde konu oldu. Bir tane martı adamın elindeki kocaman yarım ekmek mi, tam ekmek mi, döner mi, ne yiyorsa bilmiyorum. Aldı ve gitti, çocuk şok oldu, neye uğradığını şaşırdı. Martılar çok acayipler ya. Martı ve karga. Ama ben kargaları çok severim. Saygı da duyarım, başıma hiçbir kargayla dert almak istemiyorum. Kargalar biraz sıkıntılı. Günaydın demiş, pis karga benim balkondan civcivimi çaldı. He, o işte orası. Evet, pis demekte haklıymışsın şu anda. Ama sen de civcivi niye meydanda bırakıyorsun? Böyle de söylemek istemem de yani civciv böyle ortalıkta, Allah aşkına ya. Benim de küçükken böyle bir anım var, birkaç tane böyle tuhaf. Ya ben kedinin ağzından kuşu aldım, sonra başka kediye kaptırdım ya. Olacaksa oluyor, ne diyeyim ben? Bir şey diyemeyeceğim. Günaydın Emre, Bursa'da yazlıktaydık, balkonda poğaça yapıyorduk demiş. Tepsiden çiğ poğaçayı martı almıştı. Bakmaz o çiğ mi, pişmiş mi, kıymalı mı, patatesli mi? Ya martının gelip böyle bir şey sorması zaten. Ya gelip hocam kıymalıysa dokunuyor, mide yanması yapıyor bende. Ama peynirliyse alırım bir dal. Yakışıklı, karizmatik, günümüzü güzelleştiren müdürüm benim... Metin. Tamam, kovulmadın, tamam artık sakinleş. Bizim sitede bina görevlisini manyak etmişti karga demiş. Adam bir hafta baretle gezdi. Baret güzel fikirmiş ha. Çünkü direkt kafaya çakıyor. Tak diye koyuyor, kafatasını deler adamın. Allah korusun karga. Karga ile hasım olmayacaksın abi. Rus mafyasıyla başın belaya girsin ama kargayla sıkıntı. İstanbul'un açılmamış goncası. Efendiliğin yeryüzüne inmiş insan hali. Günaydın adam adam demiş. Tamam yeter, bu kadar, iyi çalışmalar. Metin 53-36'ya bir zam yazsana Melih. Melih'e bir %10 çak, bir tane %10 gitsin arada, kimse söylemem ama.

Günaydın Emre abi, bizim de balkonda dolabın üzerinde yavrulayan kumrunun iki yavrusunu kargalar gagaladı demiş. Abi normal bak, bu doğa şartlarında.

0: mı açacağız demiş. Haberi yok ki adamın hiçbir şeyden. Açtık ya biz. Açtık kapattık. Emre ile mutlu son. Evet var böyle bir masaj salonumuz var. Kayıtları duruyor. Ben de evde ördek yavrusu besliyordum demiş. Babam bahçede biraz gezdirip geleyim dedi. Eve ördeksiz döndü demiş. Abi bak bunlar acı şeyler yani. Kedi fareyi tutar, kuşu yakalar, köpek kediyi ısırır, bir şeyler. Bunlar doğal, içgüdüsel süreçler. Evet üzücü şeyler olabiliyor ama yani birazcık sahip çıkar, civcivi balkona salarsan. Maalesef menü oluyor yani. Babam dinliyor mu bilmiyorum da bu hikayeyi çok iyi hatırlar. Bir kere anlatmış mıydım size bilmiyorum artık. Bazen bazı şeyler tekrara düşebiliyor. Unutuyorsun çünkü anlattığını. Ben de bir kapıyı kapattım. Civcivin ayağı değil kendi sıkışmıştı kapıya. Çocuktum ben. Bayılmış hayvan. Öldü zannettik. Ağla ağla ağla ağla. Yarım saat sonra kendine geldi. Baktık cik cik cik geziyor. Nasıl sevindiğimi anlatamam size. O anki sevincimi var ya. Gerçekten anlatamam. Ama çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamamız lazım. Onların buna çok ihtiyaçları var. Besleyebiliyorsak kedi, köpek, kuş ne varsa işte evcil olabilecek. Adı üstünde evcil hayvanları çocuklara bir şekilde entegre etmemiz lazım ki dışarıda hayvanlara işkence yapan nesiller yetişmesin. Var ya vicdansızlar o kalbi kuruyasıcılar, pislikler yani neler yapıyorlar hayvanlara. Öyle çocuklar olmaması için merhametli, güzel... Hangi hayvan olursa olsun. Hepsi aslında masum. Hepsi iç güzel. Timsah bile masum benim gözümde. Yılan bile masum. Doğası öyle. Söylenecek bir şey yok. Saat başına gidiyoruz. Ondan sonra sabah mevzusuyla buradayız.
1: Sen geçen şarkı senin için İstanbul FM'de. Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 28, Ankara 29, İzmir 34, Bursa 30, Diyarbakır 35 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol Haliç Çağlayan, Aksiyon'da Mecidiyeköy Halıcıoğlu, Şirinevler, Sefaköy etkili devam etmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir, Firuzköy, Hastalok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa, İstoç etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprü kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Yaşasın. Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptır altıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane de erkek bu.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya. Emre Mutlu Show.

küçük kardeşlerimizi dinliyor ya bizi. Onları asla es geçemem. Sabah mevzusunu veriyorum hazırsanız. Efendim en son neye pişman oldun? En son neye pişman oldun? Yaz bakalım neymiş senin son pişmanlığın? Sonuncusunu söylüyorum. Son pişmanlık ne yarar? Bilemem ben. Bana en son neye pişman olduğunu yazar mısın? İstiyorsa üstünden 3 sene geçmiş olsun ama aklında sonuçta bu. Sen bunu biliyorsun ve bizle paylaşman önemli şu anda. En son neye pişman oldun? 0544-886-1886. En son neye pişman oldun? Son pişmanlığını yazarsan bize bakalım konuşalım, aynı şeylere pişman olmuş muyuz ya da biz de senin yaptığının aynısını yaparsak pişman olur muyuz? Kafamıza böyle bir muhakeme edelim. 0544-886-1886 en son neye pişman oldun?

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yollardan birini kazanma şansı.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi kale alarm sistemleri.
3: Van Bi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi

0544-886-1886. En son ki pişmanlığını soruyorum sana bu sabah. Bunu konuşacağız. Neye pişman oldun en son? Hakikaten pişman oldum ya dediğin ne varsa. Yazarsan sevinirim, bunu konuşmamız lazım bu sabah. Şöyle bir bakalım evlenmek mi?

0: Bakalım en son neye pişman olmuşsun sen? Seni konuşuyoruz bu sabah, beni değil. Alarmı 10 dakika erteledim demiş, işe geç kalıyorum şu an. Pişman olduğu şeye bak. Ama hakikaten en sonuncusunu sormuştum. Genel anlamda değil, en sonuncusunu sorduğum için de dostumuz sadece birkaç saat önce gerçekleşen olayı söylemiş. Engin kişisine güvenip borç verdiğime, şu Engin'i ben en son bulup bunu var ya, böyle silleli şamarlı. Yani gerçekten bu bana dert oldu, vallahi bana dert oldu ya. Evlendiğime pişman oldum demiş. Aynı hatayı yapan insanlara bu son deyip her defasında güvenmek demiş. İki önce yine aynısı oldu demiş. Bir insan kötüyse kalbi öyledir, değişmeyecektir demiş. Serap yazmış bunu da. İki öncesi ne demek ya? Allah Allah. Bir sonraki doğru, yani iki önceki aynısını yaptı, bir sonraki okeydi, sonraki bir daha mı yani? Günaydın abi, 5 sene önce attığım o imzaya demiş. Barıştığıma pişman olacak gibiyim demiş. Kimle barıştın acaba? Sen barıştın da karşı taraf seninle barıştın mesela, bu tek taraflı olacak bir şey değil ya. Günaydın Emre abi. Şu anda arkadaşımı işe götürüyorum, çok pişmanım, kafamı şişirdi. Sütlacı vermeyi unuttuğuma pişman oldum demiş. Neden pişman oldu? Çünkü sabah sabah sayıyorum. 3, 6, 9, 10 tane yeni sütlaç yapmak zorunda kalmış. Ellerine sağlık. Hadi durma, kutla bu zafer senin. Özledim o şarkıyı be. Çalayım mı acaba? Dur bakayım. Çalabiliyor muyum hemen hızlıca? Ben bu arada bir şey söyleyeceğim. İnşallah bana kızmaz. Çok severim sevgili yalını. Yemin ediyorum ben o şarkıyı bir kadın söylüyor zannediyordum. Yani sesi o kadar naif ki.
1: Elsa Yüner, İstanbul Efendi. Olacak gibi değil.

0: kaçırmayın.
1: Vallahi buldum. Benden hızlı şarkı bulan da ne bileyim.

0: 0544-886-1886. En son neye pişman oldun? Sevgili dinleyenim, bunu sordum sana. Cevapların geldi. Baya baya cevabımız var. Bunları tek tek okuyacağım biraz sonra ama... Bence sen de müsaitsen yazabilirsin. En son pişman olduğun şey nedir? Yaz bakalım bize. Markasını veremem ama 14 bin kilometrede diye aldığım arabanın 75 binde çıkmasına pişman oldum demiş. Ah be abi. Niye böyleyiz ya? Ne gerek var değil mi? 75 binde çok hani mesela 400 bin desen yani tamam kızmak taktısın da yani. 0544-886-1886 okuyamayacağım şeyler de tabii geliyor yine her zamanki gibi. Yaz sen de en son neye pişman oldun? Şimdi bir reklama gidiyorum, hemen arkasından buradayım, sakın bir yere ayrılma.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Burası İstanbul efendim. İstanbul dinlemeye devam et. İş

Aziz Yıldırım'ı daha kaç kere tebrik edeceğim arkadaşlar? Tamam, tebrikler. Aziz Başkan Fenerbahçe'nin başına geçti tekrardan ve hayırlı uğurlu olsun. Türk futboluna katkıları büyüktür. Türkiye'nin en bilinen, en efendim söyleyeyim kendi şahsına münhasır başkanlarından biridir. Ve Fenerbahçe'nin başına tekrardan geri gelmesi bizi tabii ki üzdü. Şaka yapıyorum, üzmedi ama başarılı olacağına inandığım için, ben de rakip takımın taraftarı olduğum için, ama Aziz Başkan'a gerçekten kıymet veriyorum. Gerçekten kendisi önemli bir futbol insanı. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Şöyle bakalım hemen WhatsApp mesajlarına. Ozon ayranı içmeyecektim demiş. Sürekli pişman oluyorum. Bence de. Günaydın, dün akşam geç saatte soğuk kahve yaptım, içtim, gece uyku tutmadı demiş. Tek göz kapalı gidiyorum işe. Hayda, ama yatar ayak kahve de hocam. Sen zorla kaşınmışsın, yanlış anlama beni. Yatar ayak ne gider abi? Ben sana söyleyeyim, ayran, yoğurt, samursak. Bunlar okey ama kahve içersen tabii ki sabaha kadar. Dön sağa dön sola, dön sağa dön sola. Sıkıntı olabilir. En büyük pişmanlığım muhasebeci olmak demiş. Yapma ya. Hakikaten niye böyle, muhasebe işi çok mu yorucu arkadaşlar? Var mı aranızda muhasebeci bilmiyorum ama benim bütün muhasebeci tanıdıklarım yani yaptıkları işten dolayı acayip pişmanlar. Böyle bir iş mi yani, hesap kitap olması anlamında mı? Mesela bir matematik öğretmeninden bir pişmanlık duymadım. Onların işi de hesap kitap ama muhasebe işinde biraz böyle ayrıca maddi mevzular da işin içine girdiğinden mütevellit mi acaba bu durum böyle? Yani tam olarak algılayamıyorum ama yorucu bir iş olduğuna eminim. Çünkü ne kadar muhasebeci tanıyorsam hepsi... Nereden girdik bu işe be? Biraz yorucu olduğuna eminim. Bütün işler yorucu ama muhasebecilikte bir de hani kafa yorgunluğu da var. Benim işime de biraz benziyor. Sanki bana böyle geliyor, bilmiyorum. Hala çok sevsem de 6 yıl önce başladığım ilişkiye çok pişmanım. Evlenemedik, ayrılamadık, sıkıştık kaldık böyle bir arada demiş. Allah sabır versin. Hilal hayırlısı be. Ne diyeyim, ben de Güzin abla gibi burada akıl veremiyorum kimseye. Kelin ilacı olsa

0: son pişmanlığın neymiş? Herkesin derdi başka hocam ya. Cila niyetine en son yarım porsiyonda su böreği atacaktım. Tam doymamışım, yarım porsiyon su böreği atmak. Cilaya bak, cilaya. Hey yavrum hey. Cila niyetine yarım porsiyon. Ya onunla 5 tane 6 tane gariban doyarsan yarım porsiyon su böreği cila niyetine. Cila şey değil mi yani, en son tamamlama, kapatma. Peki en son pişman olduğum şey... Yeğenlerimi yanıma işe aldım demiş. Asla çalışmıyorlar, çok pişmanım. Onların dayısıysan, yani yeğen dediğin nasıl bir yeğen mesela, hani amcası mısın, dayısı mısın? Şey mi diyorlar, bura benim dayımın. Enteresan. Kardeşim iyi yayınlar, günaydın demiş. Teşekkürler. Günaydınımı kaldı. Saat doldu 9. Abi akşam işin var mı? Bir mevzu vardı demiş. Akşam işin var mı? Mevzu ne? Ona göre bir şey yapılır ya, konuşulur. Abi günaydın, bu sabah 2 porsiyon Kürt böreği yedim demiş. Midem yanıyor, bunun pişmanlığını çekiyorum. Buyur buradan yak. Kahveyi yatmadan 5 dakika önce içen horul horul uyur. Nasıl oluyor ya? Yok, ayran enerji verir. Abi ceyrancı olduğum gün pişmanlığımdır demiş. Ceyrancı olmak elektrikçi anlamında mı? O nasıl mevzu ya? Bu nasıl bir mevzu ya? Elektrikçi, ceyrancı. Yani mesleki anlamda inşallah sağda solda kendini tanıtırken merhabalar ben ceyrancıyım. İnşallah ben yanlış anlamışımdır. Muhasebecilerin hepsi dünyaya bir daha gelsem imam olurum. 1400 yıldır aynı kanunlar hiç değişmiyor derler demiş. Siz de mi muhasebecisiniz? Seninle tanıştığım... Bir dakika ya. Aa, WhatsApp niye böyle yapıyor? Heh. Seninle tanışmadığımız için hala pişmanım demiş. İnşallah piknik gününde tanışırız. İnşallah, seve seve kardeşim. Ama bir daha bana salatalık atma. Dilbar'ı 750 milyon dolarken alacaktım. 50 milyon lira dolar, 50 milyon dolar, bak dilim bile reklam geliyorum.
1: Yılın en sevdiğim

0: Zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kutulardan birini kazanma şansı. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mugisoft uyku seti anında hediye.
3: Nazarlar değmesin.
4: Reklam.
5: Emre Mutluşov devam ediyor.

Muhammed Emin Tekgül demiş ki Yeşilsağ'da fırtınayız, koparız buralarda her ay. Karşında Türkiye'm var, titriyor bak. Koca Paraguay. Çalımlarla gollerle geçecek bu şanlı kurultay. Biz kupayı alırken siz buralardan el sallay. Sonu biraz... Sonuna çok okey değilim ama güzel başlamıştı. Ama her güzel şey maalesef. Devletle patron arasında sıkışmış hangi muhasebeci hayatından memnun olabilir? Mesele matematiksel mevzular değil, duygusal mevzular. Vallahi doğru tespit. Neden diyeceksin? Çünkü tabii ki devlet. Ne borcunu unutur ne alacağını unutur. Kural budur arkadaşlar. Vergi kutsaldır. Bunu da söyleyelim ama sana bir şey kaldı birilerinden, bir yerlerden. Devlet seni 50 sene sonra bulur. Alacağı varsa da 200 sene sonra bulur, onu senden alır. Olması gereken de bu. Sen niye okumuyorsun? Beni oku demiş, arkasına üfle demiş. Yani bunu okudum tamam. Abi ben doğurduğuma pişmanım demiş. Doğduğuma pişmanım, pardon ya. Kafam karıştı. Doğduğuma pişmanım, öyle deme ya. Sen doğdun ve yani eşin benzeri yok, bir tanesin. Bence bununla ilgili mutlu olabilirsin. Ya da motive olabilirsin. Şartlar ne olursa olsun her zaman şunu söylüyoruz. Neşemizi kaybetmeyeceğiz. Doğru mu? Bu konuda anlaşmadık mı biz sizle? Bu konuda akit imzalamadık mı Allah aşkına ya? Ceryancılık baba mesleği. Elektrikçiyim diyorsun. Desen tamam abi, ceryancıyım diyorsun abi. Günaydın abi, en büyük pişmanlığım gamzelimi. Yani arabamı satmak oldu. Arabasına gamzeli mi arabanın? Arabada nasıl gamze olabilir? Vuruk mu var sol tarafta? Arabanın sağ sol kapıda bir şey mi var? Nasıl gamzelim ya? Gamzelim gamzeler, nazarlar değmesin. Eşimle birlikte dükkan açtık, benden hızlı iş öğrendi, eleman olduk, çok pişmanım demiş. Çırak çıktın değil mi sonunda? Küçük köyden sevgiler. Evlendiğim gün artık bir kaynanam olduğunu fark edemedim demiş ve artık hep hayatımızda. Bu adamın kaynanasıyla bir ara beni tanıştırmaya çalışıyordu kaynanasıyla, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Abi kaynanana ne yaptın bize de, ne yaptın bize? DGS şanzımanlı araba aldığım için pişmanım demiş. DGS şanzımanın arızası yıprattı beni. Ne demek olduğunu tam olarak anlamadım ama açarsan konuyu birazcık sevgili Atanur. Biz de acını paylaşalım senin. Geçmiş olsun, tabii ki üzücü. En son neye pişman oldun? Cımbızlara geçmeden yazabilirsin. 0544 886 1886.

bana Gamze'lim diyen arkadaşı duyunca demiş, İlyas Salman'ın Fikrimin İnce Gülü filmindeki arabasına bal kız demesi geldi aklıma. Abi çok seviyormuş. Normal der ama sadece Gamze, yani burada fiziksel olarak bir arabaya Gamze'lim demeni

0: nasıl bir psikolojiyle ortaya çıktığını öğrenmeye çalıştım. Dersin abi, istiyorsan topi top da, istiyorsan fındık da, istiyorsan şokellam da, istiyorsan çilek reçelim de, yani bir şey diyebilirsin. Önemli değil de hani arabada gamze mi vardı hakikaten yanaklarında, yani o. Ha, farlarından dolayı o ismi verdik demiş. Eski tip 1999 bir arabaydı demiş, markasını veremiyorum. Ama farlarından dolayı o ismi verdik, peki. DSG demek istemiş abi galiba demiş. DGS, ben mi yanlış okudum acaba? Şimdi bulamayacağım o mesajı, WhatsApp biraz yoğun. Neyse, biz anladık. Arabasına hayran bir milletiz, doğru söylüyorsun. DSG şanzımanlı araba. DSG, ben mi DGS dedim? Zaten doğru söylemiş o zaman. Yo, ben DGS okumuş olabilirim. Ben yanlış okumuş olabilirim yani. DGS. Sınav ismi gibi değil mi? Yani bu aralar derken yani epey bir süredir eğitimimizin içinde kısaltmalar, LGS, lise giriş sınavı gibi. Hani bir tek bunu anlayabilirim. Geri kalanların hiçbirini bilmiyorum. YKS'yi biliyorum bir de. Ama bizim dönemimizde oho, kredi sistemden gelmiş adamız biz. Ben nereden bileyim kısaltma hangisini anlama geliyor. Oho. Benim pişmanlık arada kaynadı gitti. Abi yok, o kaynamadı, okudum. Dilbar'ı 750 milyon dolar. İken alacaktın 50 milyon dolar zamdan. Etkilen... Ya abi, senin derdini ben yerim ya. İnsanlarda ne dertler var, oho. 0544-886-1886 0544-886-1886 De bakayım bana. En son pişmanlığın nedir? Bu anonsu duyuyorsam ben olsam yazardım WhatsApp'a. Katılırdım bu muhabbete. Şöyle bir sohbetimizi biraz daha genişletelim. Yazın bakalım en son neye pişman oldunuz? En son pişmanlığınız nedir? Mesela sabah alarmı ertelediği için son, mesela 2 saat önce pişman olmuş bir kardeşimiz de yazdı. 10 sene önceki pişmanlığını anlatan birisi de yazdı. Yaz bakalım.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 28, Ankara 29, İzmir 34, Bursa 30, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Çağlayan, Mecidiyeköy, Aksiyon'da Halıcıoğlu, Haliç, Edirne, Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla etkili seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa, Mahmut Bey yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir İçi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Temde Ataşehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: yazında hayallerimiz.
1: İnşallah.
2: İstanbul FM'de Emre Mutlu'yla Dünya Kupası özel.
3: Buluruz izini bilirsin, sır deriz biz. Sen yazında

Kupası'na çok az zaman kaldı. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılmış en iyi milli takım marşımız. Tarkan'dan. Çok heyecanlıyız. Almadan gelmeyin çocuklar.

Kupası boyunca Emre Mutlu Dünya Kupası özel olacak sabahları. Bütün maçları takip edeceğiz. Milli takımımıza sonsuz başarılar diliyoruz. Bizim çocuklar, almadan gelmeyin.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel

0: 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

sonraya pişman oldun dediğimde sevgili Burcu demiş ki senin olduğun radyoyu geç keşfetmek demiş. Canın sağ olsun. Hiçbir şey için geç değil ama. Teşekkürler. Geçen halı sahada arkadaşıma boş kaleye gol attırdım demiş. Ona pişmanım. O bunu hak etmiyordu. Yalnız o kadar şiirsel söylemiş ki. Geçtiğimiz gün halı sahadaydık. Bir pozisyon oldu. Sol kanattan Rafet. Rafet niyeyse. Rafet topu bana yuvarladı. Karşımda birisi vardı, defans oyuncusu. Sağından attım. Evet, solundan geçtim. Ceza alanına girdiğimde kaleci kayarak bana doğru geliyordu. Topun dibine indim ve üstünden atladım. Kale boştu artık. Sadece Orhan vardı ileride. Kale boştu, ben de vurabilirdim. Orhan'a doğru emin adımlarla

kaleye attı. Tribünlere koştu. İstavroz çıkarttı. Dönüp bir teşekkür bile etmedi. Ve ben bu sabah böyle bir konunun açılacağını biliyordum. Ve şu anda rahatladım. Arkadaşım bunu hak etmedi.

0: Selam demiş, pandemide Emre diye bir kardeşin videosunu izlediğimden beri pişmanım. Bak konu bana varacak, ben anladım. Yine eşimle otoparktan çıkarken başka bir aracın çıkıyor musun sorusuna tahmin et diye cevap verdim. Yok beyefendi, evliyiz biz, silemiyorum beynimden, bilinçaltımı fena işlemiş. Otoparklar artık kabusum oldu demiş. Lütfen başka bir Reels yapar mısın? Evet. Hanımefendi çıkıyor musunuz? Arkadaşlar benim patladığım videodur. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde benim en çok izlenen, YouTube'da 25 milyona yakın izlendi. En çok izlenen videomdur. Hatta ilk patladığım videodur. Yani hiç bu işlerle çok aşırı neşir değilken bu videoyu koydum ve ertesi sabah 30 bin takipçim vardı. Vine döneminde. Olay şöyle gerçekleşiyor bilmeyenler için. Otopark arıyor bir adam. Yani ben, bir park yeri arıyor kendisine. Allah Allah, park yeri yok falan. Camı indiriyor, diyor ki hanımefendi çıkıyor musunuz diyor. Hanımefendi de diyor ki ona, yok diyor biz evliyiz diyor, yanında eşi var, arabanın başındalar. Ha anladım diyor, bu zekayla çocuk yapmayın ablacığım diyor, bu zekayla çocuk yapmayın. O video gerçekten benim ilk, yani bu işe, bu sosyal medya mecrasında ilk yani hakikaten patlamak denilebilecek bir şey varsa, bir şey bu söylenecekse, bu bunun için doğru tabir. Herkesin birbirine gönderdiği, herkesin çok uzun dönem paylaştığı ve bir sürü başka yerlerde de paylaşılmış. 7 milyon izleneni var, 9 milyon izleneni var, bilmem kaç yüz bin izleneni var. Toplamda herhalde bir 50-60 milyon izlenmiştir. O işte hanımefendi ondan bahsediyor. Sizler hatırladığınız ve hatırlattığınız için teşekkürler efendim, sağ olun.
1: Burası İstanbul efendim.

0: Ayşe'ye soruyoruz.
1: Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

0: Abi halı sahayla ilgili anlattığın hikayenin kaydını nerede bulabilirim demiş. Podcast'lerde bulabilirsin. Yarın ya da öbür gün yüklenir sistemimize kıymetli dostum.
1: Yine kaldık baş başa. Yazılan gelir başa.
0: Yeni başladım ilişkiye demiş.
1: Biz bir gamdayız.
0: Oh. Ahmet Biçer. Umarım doğru anlamışımdır.
1: Çek çek git.
0: Yeni bir sevgili yaptın anlamındadır inşallah ya da... Tam anlayamadım ama hayırlı olsun.

aldın o videodan demiş. Başkası yüklemiş, ben para alamadım ya. Benim de uzmanlık alanlarımdan birisi para alamamak arkadaşlar. Yani asla hakkının karşılığını alamayan bir adamım. Hep de böyle oldum. Bu da benim uzmanlık alanlarımdan birisi. Yaptığım hiçbir şeyden pişman olmam. Tecrübe pahalı, ucuza satılmıyor. Maalesef öyle demiş. Peki. Ya deli demiş. Kızım kapıyı tıklatmadan girmiyorum demiş. Hala neden kilitliyorsun? Zor be zor çocuk yetiştirmek. Eyvallah. Sen ne dersen olur söz. Sen ne dersen olur. Belki de güvende hissediyordur. Bilmiyorum ki niye kilitliyor acaba. Yani bir konuşsan karşını alıp kızım kilitleme vesaire. Tam bildiğim bir mevzu değil ama. Benim evde kimse yok, ben de kilitliyorum. Kendim çıkamayayım diye mi kilitliyorum? Ne yapıyorum anlamıyorum. Kardeşim o videodan ne kadar aldın? Abi bir şey almadım. Vallahi ya ne kadar merak. Bu ne merak?

Hayatta yaptığım hiçbir şeyden pişman olmam. Yaptığım şeylerden pişman olmaktansa yapmadıklarımı düşünüp pişman olmayı tercih ederim. Biraz daha kısa olsa benim arabanın arkasına yazdırabilirim bunu. Yani çok iddialıyız bazen insanoğlu olarak. Sen milyonlarca kalbi kazandın ha canım kardeşim, sağ olasın. Gelmedin demiş, nereye gelmedim? Karlı bir resim. Oğlum ve ben diye de bir fotoğraf atmış. Ne kadar tatlı, ne kadar. 40 milyon izlenme güzel para abi demiş. Arkadaşlar, kanala onu yükleyen ben değilim. Benim kanalım değil, ben kazanamadım. Vallahi bak, ben YouTube'dan hiçbir şey kazanamadım ya. Pandemi döneminde kazandım biraz da yani. Biraz yani, şimdiki fenomenlerin yanında lafı olmaz. Allah herkese bol kazanç versin yaptığı işte. Ne diyeyim ben, başka bir şey söylenmez. Sonuçta bir emek var demiş. Fazlasıyla yakışır kardeşime. Abi işte evet, ama bazen bazı emekleriniz heba oluyor. Bazı videolarınız araklanıyor. Bazı insanlar. Allah daha çok versin sana güzel adam demiş. Allah hepinize bol kazançlar nasip etsin arkadaşlar. Helal para kazanmak kolay değil. Allah herkesin birine bin katsın, öyle kapatalım bu konuyu. Kızımla konuştum, kapıyı niye kilitlediğini sorduğumda dans ediyormuş demiş. Gülerim diye mi? Sen gülersin diye mi kapatmış? Olsun ya, nasıl istiyorsa öyle, aman. Çocukları salalım biraz ya. Abi şu anda aylık gelirim sıfır olduğu için bire bin katsalar da bana yaramıyor demiş. Sıfırla çarpılan sıfır olur.

O zaman kazanacaksın aga. Kafa yoracaksın. Kendini vereceksin. Yollarını arayacaksın. Ama kolay değil. Rampa yukarı koşmak kolay değil. Sonrası düzlük. Ondan sonrası da yokuş aşağı.

0: Değişir yönü rüzgarın, solar ansızın yapraklar, şaşırır yolunu denize giden gemi, boşuna bir liman arar, gülüşü bir yabancının, çalmıştır senden sevdiğini, içinde biriken zehir, sadece kendini öldürecektir. Değişir yönü rüzgarın, solar ansızın yapraklar, şaşırır yolunu denizdeki gemi, boşuna bir liman arar kendine, gülüşü bir yabancının, çalmıştır senden sevdiğini, içinde biriken o zehir, emin ol, sadece kendini öldürecektir. Ölümdür yaşanan tek başına ve aşk iki kişiliktir. Atol Behramoğlu, aşk iki kişiliktir.
1: Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

Bizim hocam da burada olduğunu göreyim be. Hadi be, ben de biraz mutlu olayım be. Hakkım yok mu bu kadar be? Burada mısın değil misin? Beni duyuyorsan 0544-886-1886. Bir tane emoji at bana. Göreyim demek yani, bunu demek hakkım benim be. Yalnız değilim demek ki. Harikasınız. Yolla emojini İstanbul FM'e. Saat 10'a kadar beraberiz, daha çok var. 0544-886-1886.

Canım dinleyen, senin burada olduğunu bilmek beni inanılmaz mutlu ediyor. Bir tane emoji atarak ben de buradayım diyorsun ya.

aldım, kabul ettim üstüme. Peki 0544-886-1886 ben cımbızlara geçiyorum. Bu da senden. Sen kime göndereceğini biliyorsun. Daha

atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi kale alarm sistemleri. Kaleyle güvenli, kale gibi güvenli. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz iyice. Buradasınız. Emojiler harika. Dolar atmışlar üstüme. Ay inşallah yol. Dolarlı molarlı. Gerçi bu aralar şimdi televizyon açıyorsun. Gümüşe yatırım yapmakta daha fazla yani gümüş. Gümüş mü? Gümüş böyle çok zengin etmeyecekmiş gibi gelmiyor mu? Gümüş böyle çok hani güvenilir bir liman gibi. Yani altın mesela hani hep altın. Altınımız var, altın aldık. Benim biliyorsunuz çeyrek altınım var. Yeteri kadar yatırım yaptım arkadaşlar. Bir tane çeyrek altınım olduğundan dolayı sırtım yere gelmez diye düşünüyorum ben. Almanya Frankfurt'tan selamlar demiş. Gerçekten her sabah severek dinliyoruz demiş Emel. İlk defa mesaj yazıyor bize, acaba ne kadardır dinliyor. Sevgili Emel, eğer müsaitsen yazarsan sevinirim. Yeni mi dinlemeye başladın yoksa epeydir dinliyor musun? Bir de Frankfurt'tan. Frankfurt'tan dinliyorlar hocam. Münih'ten dinliyorlar. Basel'den dinliyorlar. Zürih'ten dinliyorlar. Tayland'dan dinliyorlar. Phuket'ten bize mesaj geliyor. Osaka'dan mesaj geliyor. Vallahi billahi. Ne kadar kıymetli bir şey bu. Orada tabii ki frekansımız yok. Hiçbir Türk radyosunun frekansı yok ama bu dostlarımız var olsunlar. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Bu yol sensiz çekilmez demiş. Canım benim sağ ol ya. Hava nasıl? Beylikdüzü'nden bile dinliyorlar demiş. Buyur işte. Benim kadronun max uzaklık seviyesi Beylikdüzü. Evet o da uzak. Oo Beylikdüzü. Frankfurt ne ki abi şurası. Hatırladınız mı bir ara bir resim vardı işte Merkür, efendime söyleyeyim Mars, Satürn, efendim Jüpiter falan, en uzakta da Beylikdüzü duruyordu. Çatalca'dan. Sonra ben de, sonra demiş biri de ben de sana Maltepe'den yazmıyorum der. Doğru söylüyorsun. Her yerde ol, siz de olun efendim. İyi ki varsın, sen de iyi ki varsın. Benim bir dahaki ay 20 çeyrek altınım olacak demiş. 20 çeyrek altın bir dahaki ay birden mi olacak yoksa 19'dan 20'ye mi geçiyoruz? Yani burada çok ince bir nüans var. Yani bir dahaki ay 19'u 20'ye mi tamamlıyorsun yoksa bir dahaki ay kuyumcuya falan dalmayacaksan 20 çeyrek altın 10'dan 20'ye geçiyor. Ha, her ay 10-10. Hey maşallah, ha maşallah be.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Burası İstanbul FM.

Senede 10 çeyrek altın demiş. Yani demek ki senede 10 tane ise bir dahaki ay diyorsa aylardan Haziran'dayız. Demek ki Temmuz'dan Temmuz'a 10-10 konuluyor kasaya. Kasanın yerini bildirme. Ben bile Allah muhafaza insanın aklına türlü türlü oralarda dolaşırım. Etrafta beni görürsün, keşif yaparım önce. Suça sürüklenen radyocu. Yapma bunu. Yapma, döndürme. İbrahim Hacı Osmanoğlu, Fatih Terim, Erman Toroğlu, Sergen Yalçın, Ümit Davala, Hakan Ünsal. Dünya Kupası özelde hepsi bağlanacaklar bize. Telefon Göktuğ Kahveci. Ben de diyor, hadi adını söyleyeyim dedim yoksa bırakmayacak beni biliyorum. Göktuğ'u niye bağlayacaksam? Bağlanacak, atar yapacak. Abi kaleye onu koydu ya, ben olsam koymam. Böyle bir şey var mı ya? Zaten apartman yöneticisiyim. 8000 lira dün parke yaptırdım binaya. Adamın işi gücü bir yerlere bir şey yaptırmak. Bak hayatımda bu kadar bir şey yaptıran bir adam görmedim. Göktuğ var bizim radyoda, bizim burada sevgili kıymetli dostumuz. Abi bak her sabah bir insan bir şey yaptırdığını anlatır mı ya? Mesela konuşulur. Abi ne haber? İyi, ne yapayım işte ben de. Kayınvalide dün nerede? İşte, ne bileyim işte. Abi yazlığa geçeceğim işte buradan falan. Göktuğ ne haber? Abi dün laminat yaptırdım. Nereye yaptırdın? Komşuya. Oğlum sana ne komşu? Ben yaptırdım. İki gün geçiyor. Abi duş tarafı fayans yaptırdım. Adam bir şey yaptırmak üzere yaratılmış. Bir şey yaptıracaksanız Göktuğ'u yolaşın. Göktuğ ne haber? Vallahi ne yapayım? Ya Göktuğ birazcık benim ağrıyor benim. Ya senin belin ağrıyor da. Abi cam kırılmış, onu yaptırdım. İzocam yaptırdım yalıtım için. Hayatı yaptırmak olur mu bir insanın ya? Yaptır kardeşim, yaptır. Bakalım daha neler yap, daha neler duyacağız. Burada stüdyoda böyle sakin sakin programı yapıyorum. Geliyor burada mesela, oturuyor yanıma. Günaydın Göktuğ, ne haber? Abi ne yapayım? Ayakkabıyı yaptırdım benim. Ayakkabıyı ne yaptık? Lostra vardı bizim orada, onu yaptı. Aradan çıkardım onu da. Kümaş boru yaptırdım. Yanlış yapmışlar, uyuz oldum. Mahkemelik olacağız onlarla. Kavga dövüş bitmez bunun. Bu Laz işte, bu benim kıymetli Trabzon'umuzun atarlı giderli. Selam olsun buradan bütün Karadenizlilere. Abi bir adam Trabzonluysa çok fazla tartışmaya girme. Neden diyeceksin? Hakkını, kendi haklı olduğunu biliyorsa onu yatıramazsın aga. Laf anlatamazsın. Yeter ki haklı olsun konusunda. Kesinlikle bak, yeter ki konuda haklı olsun. La bizi kim alabilir? Sen de buradasın, ben de buradayım. Öyle, o işler öyle. Bütün Karadenizimize selamlar, sevgiler, saygılar. Altın günü yapalım, buyur. Bir tane çeyrek altınım var, onu da benden. Beni tokatlamaya mı çalışıyorlar, şebeke mi bunlar? Elimden onu da mı alacaklar? Bir çeyrek altınım var, kasaya koymuşum ben onu. Onu kimse, John Wick gibi böyle yerin altına sakladım. Kimse ulaşamaz ona, o benim. O benim.

0: senin için.
1: Efendim şimdi biraz geçmişe gideceğiz, 2006'ya. Sebebi de şu, bir araştırma.
2: Sen güneşin doğuşu gibi.
1: Şöyle bir bilgi vermiş bize. Yıllara göre 20 TL'nin satın aldığı ürünler demiş.
2: Gel sormadan yan.
1: Hepsi kayıtlı.
2: Bir bakış.
1: Hepsi fişiyle beraber, faturasıyla beraber ispatlı olarak bir laf var biliyorsun, arşiv affetmez diye. Efendim 20 TL'ye 2006 yılında bir çift ayakkabı alabiliyormuşuz. 2010 yılında bu 1 kilo kıymaya tekamül ediyormuş. 2015 yılında bir porsiyon İskender kebap yiyebiliyormuşuz. 2020 yılında bir bardak kahve içebiliyormuşuz 20 TL'ye. 2025'te bir adet simit alabiliyormuşuz. 2026'da bir şişe su. Tabii ki bence insaflı bir araştırma. Ben birazcık arttırıyorum. Bir şişe suyu 20 liraya içme şansınız şu anda yok. Eğer 3 harfli marketlerden almıyorsanız. Herhangi bir mekanda, herhangi bir restoranda su içecekseniz minimum 60 lira, 80 lira, 100 lira yazarlar.

Japonya'da erkekler maaşlarını eşine veriyorlarmış. Sonra da onlardan harçlık alıyorlarmış. Bununla ilgili espri yapmayacağım. Ya satır satır al şu kaderimi. Japonlar biraz düzenli ve disiplinli insanlar oldukları için bundan kaynaklanıyor olabilir ama eşine maaşını verip ondan harçlık alan var mı aranızda? Varsa beri gelsin. Biz de görelim. Cımbızları yetiştiremedik, çok fazla vardı. Hanımlar beyler, bana ayrılan sürenin sonuna geldim. İyi ki varsınız. İyi ki bugün de vardınız. Kulaklarınıza sağlık, bedeninize sağlık, ruhunuza sağlık. Allah sağlık sıhhat versin bütün dinleyenlerime. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da Efsane Radyo İstanbul FM'de buluşmak, görüşmek, gülüşmek dileğiyle. Yarına kadar huzurlu, mutlu ve neşeli ve her şeyden önce de sağlıcakla kalın. Son şarkım benden sana geliyor. Seni çok seviyorum. Yarın görüşürüz. Hoşça kal.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 28, Ankara 29, İzmir 34, Bursa 30, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Merter Topkapı Çağlayan Mecidiyeköy, aksi yönde Halıcıoğlu Haliç Edirne Kapı Merter, Haramidere Beylikdüzü etkili seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey, Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Temde Ataşehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et.
4: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 28, Ankara 29, İzmir 34, Bursa 30, Diyarbakır 35 derece olacak.

0: radyosunu dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
1: Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: ETS yaz fırsatları başladı.
1: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz.
0: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 28, Ankara 29, İzmir 34, Bursa 30, Diyarbakır 35 derece olacak.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 28, Ankara 29, İzmir 34, Bursa 30, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: haberciyiz.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 28, Ankara 29,

Bekliyoruz Yalçın seni heyecanla diye fotoğraflı gelen bir mesaj sevgili Arzu'dan. Geldik geldik buradayız. Tam zamanında, tam yerinde İstanbul FM'de her zaman olduğu gibi Yalçın.net'te başlayan program saat 16'ya kadar da beraberiz. Bugün serin bir İstanbul günü değil mi? Yani dün akşam biraz böyle, dün akşam biraz daha hani oh diyerek falan bir uyuduk. Vallahi ya. Şimdi zaman zaman konuşuyoruz ya, söylüyorum daha bunlar serin günlerimiz diye, daha sıcak günlerimizi yaşayacağız. Bu Temmuz Ağustos'tan zaten çok korkar oldum. Yani bu süper El Nino. El Nino'yu tamam atlatmıştık bir ara ama şimdi bir de süper sıfatını takınca daha da korkmaya başladım. Uzmanlar öyle söylüyor. Süper El Nino geliyor. Abi El Nino da zaten yakıyordu bizi tamamıyla, terletiyordu. Ondan sonra oflayıp puflattırıyordu bizi. Süperi ne oluyor ki? İşte orada bakın arkadaşlar, sevgili dinleyiciler, Temmuz Ağustos özellikle bu aylarda planlarınızı süper El Nino'ya göre yapacaksınız. Orayı bilmiyorum yani, o planlama nasıl olur sizin bileceğiniz bir iş. Vallahi yani uzmanların söylediklerini ara ara sizlerle paylaşıyorum, söylüyorum. Çünkü insanlık namına bunu yapıyorum. Hepimiz yaşayacağız bunu çünkü. Ay ay ay ay. Peki 9 Haziran Salı gününde

2:07 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de de her zaman olduğu gibi yalçın.net başlayan program söylüyoruz. Yalçın.net size keyif vaat ediyor. 2 saat boyunca şahane şarkılar var. Konuşacağımız çok şey var ve bugün de WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. Hoş geldiniz.

Şimdi yani bugünün konusu falan değil ama zaten hani öyle günlük konuyla da bir derdim tasam yok. Bugün karşıma çıktığı için de böyle size bir sormak istiyorum. Hani özellikle şeyde tamam şarkıcılar da değiştiriyor ama böyle film yıldızları, aktrisler, aktörler falan daha fazla değiştiriyor ismi. Mesela Banu Alkan'ın sevgili dinleyiciler, gerçek adını biliyor musunuz siz Banu Alkan'ın? Oğlum Afrodit yazdı. Ya Afrodit. Gerçekten doğduğunda Afrodit dedim. Peki. Biliyorsanız yazın, okurum. Çünkü bununla alakalı bugün belki de ilk defa duyduğunuz ya da gördüğünüz, duyacağınız bir isim var. Yani bu zamana kadar hiçbir yerde çok geçmedi Banu Alkan'ın gerçek ismi. Valla biliyorsanız bir yazın bakalım. Sonra ben bu haberi sizlerle paylaşırım ilerleyen dakikalarda. Bu arada elbette sizler de mesajlarınızla bütün programlara katılabiliyorsunuz. Bakın, şimdiden size söylemek istiyorum. Bu WhatsApp numarasını İstanbul FM'in lütfen kaydedin. Bilin, ezberleyin. Yani neden ezberleyin biliyor musunuz? Şimdi zaman zaman da söylüyoruz ya, Dünya Kupası da başlayacak ya. Ve biz Dünya Kupası ile alakalı hediyeler vereceğiz İstanbul FM'de. Özellikle Emre Mutlu'nun programını da kaçırmayın sevgili dinleyiciler. Bu Cuma günü Emre'den hediye kazanabilirsiniz. Ne biliyor musunuz? Bakın öyle böyle değil. Milli forma ve top, orijinal. Orijinal. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Bu arada tabii ki Banu Alkan'ın gerçek adıyla alakalı mesajlar da geliyor. Vay be, biliyor musunuz? İnanın ben bilmiyordum bakın. Bana sorsanız derdim ki Banu Alkan kardeşim, yani onun başka bir adı mı var falan. Ben doğduğumdan beri Banu Alkan diye biliyorum falan derdim yani. O yüzden böyle bir durum söz konusu. Şimdi geliyor mesajlar, onlara da birazdan bakacağız. O haberi de sizlerle bir paylaşacağız. Ama dediğim gibi 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Mesajlarınızla programlara katılabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra Dünya Kupası'na özel hediyeler kazanma şansına sahipsiniz İstanbul FM'de. Şahane. Detaylar için Emre Mutlu Show mutlaka dinleyin ve İstanbul FM'de Instagram hesabımızı mutlaka takip edin. Sosyal medyada boşuna konuşmuyorum yani, takip edin diye. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız yalçın.net devam ediyor. 16'ya kadar beraberiz. Bir kez daha hepiniz hoş geldiniz.

0: Şoto Ekspertiz.
1: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

şimdi hepinize öncelikle bir helal olsun diyeyim, tamam. Yani bir yerden tabii ki araştırıp bulup yazmadıysanız ya da yani neden böyle söylüyorum biliyor musunuz? Gerçekten Banu Alkan'ın başka bir gerçek ismi varmış. Ya abi ben bilmiyorum. Şimdi bakıyorlar bana arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani Banu Alkan'ın bir gerçek ismi mi varmış? Onu bile bilmiyorum. Yani Banu Alkan, Banu Alkan'dır. Canım benim, yani filmlerde hep öyle yazmıyor. Banu Alkan. Ne bileyim, hiç öyle bir şey olmadı. Vallahi bilmiyordum ben. Şimdi mesajlarda geldi bu konuyla alakalı. Hemen şunu söyleyeyim. Şurada mesela haber yapılmış, işte magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Banu Alkan'ın gerçek adının Liz Remco Rebronja olduğu ortaya çıktı diyor. Zaten haklı tabii Banu Alkan yapmakta. Bunu kim akılda tutabilir ki? Yani Liz Remco olurdu. Diğer tarafını çok aklımızda tutamazdık. Yugoslavya'nın o dönemki sınırları içinde yer alan bölgede dünyaya gelen sanatçı Banu Alkan, daha sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye geliyor, Türk sanat dünyasına adım atıyor, sonra kariyerinde yeni bir sayfa açıyor, bugün herkesin bildiği Banu Alkan ismini kullanmaya başlıyor. Ha peki, Banu Alkan ismini acaba ona kim veriyor? Ha işte önemli olan o, onu biraz araştırmak lazım. Tamam işte onu biraz böyle sonradan Afrodit oluyor ama Banu Alkan adı nereden geliyor onu biraz araştırmak lazım valla. Peki hoş geldin Yalçın, iyi yayınlar diliyorum. En sevdiğim ay Ağustos diye yazmış Özlem. Ya bir şey söyleyeceğim, yani Ağustos ayı tabii ki sevebilirsiniz ama bana soracak olsanız eğer Ağustos'ta özel bir gün yoksa, yani ne bileyim çok özel bir şey yoksa Ağustos ayı sevilmiyor abi. 40, 45, 50 derece falan. Peki. Evet şarkısı vardı değil mi öyle bir şey? Kaldıramazsan kaldır gülüm falan. Var. Peki teşekkürler. Kim yazmış? Ya onun da adı o değil tabii ki. Ayşe burada diyor ki o sırada hepimizden biri cevap verir. Hoş bulduk efendim. Havada serin değil, çok bunaltıcı. Arada esiyor sadece diye yazmış. Ayşe Banu Alkan'dan bağımsız bir mesajla aranızda. Peki. Banu Alkan'ın gerçek adı Liz Remco Rebronja'dır. Daha önce duymuştum diyor dinleyicimiz. Hatta Türkiye'ye geldikten sonra Yaprak adını sonra da Banu adını almış. Bak bir dakika. Ailesi de Alkan soy adını almış. İyi yayınlar. Benim için Yıldız Tilbe'den bir şarkı. Ha iyi, Banu Alkan'dan istemedin. Kim yazmış bunu? Sevinç. Sevinç, yalnız Banu Alkan özelindeki bu bilgine hayran kaldım. Onu da söyleyeyim sana. Şahane. Ne diyor? Seda Sayan'ın gerçek ismi de Aysel Gülaçar'dır diyor. Ha, onu o tamam. Yok ya, onu biliyoruz. Süleyman gönderiyor bunu. Bakalım daha neler duyacağız. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız.

benden aldı, çok ciddi söylüyorum. Şimdi mesela yazıyorlar ya, nasıl bilmezsin Yalçın? Yani Banu Alkan da çok böyle haşır neşir değilim arkadaşlar. Nasıl bileyim gerçek ismini? Peki. Aşk olsun diyor. Ağustos ayı benim doğduğum ay olduğu için benim için özel ve seviyorum diye yazmış Özlem. Peki. Abi Yunus ben diyor. Yani Banu Alkan'ın o şarkısı Yunus. Evet bildim bildim. Problem yok. Aysel burada. Liz Remka. Liz adını çok severim ayrıca diyor. Seda Sayan'ın adı da Aysel diyor. Hoş geldin, iyi yayınlar. Diyor ki bilmiyor olamazsın, sosyal medyada düşüyor Reels kaydırırken, ama işte benim Reels'larla da aram. Ay Allah. Diyor ki vallahi bu arada diyor burası çok esiyor, bayağı bir serin diyor. Cam siliyorum, kazak giydim, öyle esiyor, düşün artık diye. Kazaklı cam silen. Peki 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Beraberliğimizin ikinci saatinde WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. Pazartesi, salı günleri yapıyoruz bunu. Hani haftanın ilk günleri biraz stresli geçiyor ya. Aa bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Zaten dün hani Feyza Hoca'yla da konuşuyorduk ya astroloji bölümünde. Hani bugünle de alakalı aslında güzel şeyler de söylemişti. Hani haftaya biraz dikkat edin. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. O öyle demedi de ben çeviriyorum. Ama bugünle de alakalı kendi sayfasında da güzel şeyler yazmış. Bakın bugünle alakalı birazdan onunla bir paylaşayım ben. Bir okuyayım. Yani salı gününü, hani bu salı gününü özellikle normal bir salı günüymüşçesine yaşamayın. Vallahi birazdan paylaşırım onu. Kulağınız bizde olsun.

0: Basın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

0: İstanbul FM Top 10 listesinde bu haftanın zirvenin yeni sahibi Derya Ulu Hani şarkısıyla. Valla sizlerden gelen oylarla da bu hafta Top 10 listesinde zirveyi kaptı. Bakalım kaç hafta orada durur, ne kadar durur, onu hep beraber göreceğiz. Bu arada hemen hatırlatalım. İstanbul FM Top 10 listesi cumartesi pazar günü saat 13'te beraberiz. Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya da dinliyoruz ve sıralıyoruz. Yalçın abi diyor, bayramdan beri izinliydim, dinleyemedim. Bugün dinlemeye başladım saygılarımla diye yazmış. Abi o ne izin o zaman ya? Asırlık izin gibi oldu. E bayramda zaten bir hani 9 gün olmasa bile öyle düşünüyorum seninle alakalı. 4-5 günlük bir bayram tatili vardı. Arkadan da yapıştırdım muhtemelen yıllık izni. Bayağı bir uzun kalmış diyebiliriz. Peki diyor ki Yalçın diyor, ben aşırı meraklıyım. Her şeyi araştırırım. Gün içinde onlarca şeye bakar araştırırım. Mesela dün arkadaşıma sordum. Marmara Denizi neden turkuaz şu an, hadi bakalım diye sormuş. Havada en uzun süre kalabilen kuşu sordum. Hadi sen cevapladın. Havada en uzun süre kalabilen kuş. Ne bileyim yani, Boeing 737 falan. Vallahi şimdi o kadar araştırma zamanım yok. O tarafa böyle çok kafa yoramıyorum. Başka şeylere biraz kafa yoruyorum ama bilen varsa yazsın. Bakın soruyor Aysel mesela. Havada en uzun süre kalabilen kuş nedir? Var mı cevabınız? Hadi yazın.
1: Uzanıyorlar bu kabin. Çok yaklaşmıştım ardından. Duyduklarımı geride bıraktım.

0: kitlesi var şu anda. Şahanesiniz. Orada demişlerdi ya hani, havada en uzun süre kalabilen kuşu sormuştuk nedir diye. Ebabil cevabı geldi tabii ki sizlerden. Güzel. Ha bu arada şimdi detay da vereyim. Ebabil kuşları 10 ay kalabiliyorlar havada. Yani kendinizi düşünün. Mesela işte 10 ay boyunca yürüyoruz. Uçamadığımız için olay. Bir de kartallar da 12 saat aralıksız uçabiliyor. Ama şunu da unutmayalım. Kartallar yüksek uçar. Peki. Şimdi teşekkürler cevaplar içinde. Beraberliğimizin ikinci saatinde WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. O bölümde biliyorsunuz, bilmeyenler için söyleyeceğim, sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağız. Ve tabii ki nedir? Biraz daha keyifli hale getireceğiz bulunduğumuz ortamı. Şimdi hani biraz önce demiştim ya, özellikle bu salı gününe hani normal bir salı günü gibi bakmayın sevgili dinleyiciler diye. Hatta işte Feyza Hoca da bugünle alakalı paylaştı. Bakın mesela ben şuradan cımbızla bir alayım. Hemen söyleyeyim size bugünle alakalı. Genel anlamda bugün haftanın en kıymetli, en güzel ve özel günü diyor. Bir de hemen şunu söyleyeceğim. Hatta Venüs, Jüpiter kavuşuyor. İlişki, para, değer, aşk ve tabii ki kavuştukları yengecin ev sahipliği olduğundan aile konularında güzel gelişmeler olabilir diyor. Bir de şu şöyle bağlıyor. Olanda hayır vardır. Bugün olmayana üzülme günü değil, olmuyorsa daha iyisi içindir deme günü diye. O yüzden bakın. Yani bugünkü salı gününe normal bir salıymış gibi davranmayın. Ona göre yaşayın. Yalçın abi ben Mart'ı sanmıştım diyor. Ha.
1: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 28, Ankara 29, İzmir 34, Bursa 30, Diyarbakır 35 derece olacak.

0: Salı günündeyiz. 3-7 geçiyor saatler ve tabii ki İstanbul FM'de de yalçın.net devam ediyor. Yeni saate, ikinci saate hepimiz hoş geldik. Hoş geldik, buradayız 16'ya kadar tabii. Şimdi yani herkeste, hepimizde, özellikle tabii futbol severler adına konuşuyorum ama yine Türkiye'nin de ülkemizin de Dünya Kupası'na katılıyor olması bence tüm Türkiye'de yaşayan bütün insanların, ki Türkiye'nin dışında yaşayan Türklerin de heyecanı doruktadır diye düşünüyoruz. Dünya Kupası. Vallahi bakın, geri sayım yapmışlar mesela. 2 gün 7 saat 52 dakika 1 saniye 51 dakika 58 saniye kaldı. Böyle gidiyor vallahi. Az bir zaman kaldı. Biliyorsunuz bir de şimdi ilk maç da sabah 7'de, pazar günü sabah 7'de Avustralya ile yapacağız ilk maçımızı. Bilginiz olsun. Orada pazar sabahı yok, kalkamam. Aman bir pazarımız var falan. Yok yani, sonuçta öyle yapmayalım. Kalkalım. En azından pazar gününe biraz daha erken başlamış oluruz. Güne erken başlarız. Hele bir de galip gelirsek eğer, vallahi acayip bir pazar günü, keyifli bir pazar günü olur, bilmiyorum. Güzel olur. Şimdi ilk saatte zaten söylemiştim, yine söylüyorum. Cuma günü itibariyle de bunu haftada bir tabii ki hediye edeceğiz büyük bir ihtimal. Sevgili Emre, hani nasıl kazandıracak bilmiyorum ama hani bir milli forma ve tabii ki orijinal Dünya Kupası futbol topu. Vallahi şahane hediyelerimiz var. Dünya Kupası'na özel. İstanbul FM'i de takip ederseniz bu hediyeleri de kazanma şansına sahip olursunuz. İkinci saatteyiz artık. Bir kez daha hoş geldiniz. 16'ya kadar buradayız. Haydi bakalım. Oo! Altay.
1: Bana serseri diyorlar, yoldan çıkmışım.

Tabii şimdi Dünya Kupası şöyle bizim için ayın 14'ünde başlıyor ama 11 Haziran Perşembe günü Meksika Güney Afrika maçıyla başlıyor. Evet. Perşembe günü 11 Haziran. 12 Haziran Cuma günü Güney Kore, Çekya, Kanada, Bosna Hersek maçı var. Bakın. Cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, bu iki takımla aynı gruptayız. Katar, İsviçre maçı var. Pazar günü de işte sabah gece 01'de başlıyor. Brezilya, Fas maçı, Haiti, İskoçya, sabah 7'de Avustralya, Türkiye maçı, saat 20'de Almanya, Curaçao, 23'te de Hollanda, Japonya maçı var. Pazar günü böyle akıp gidecek artık. Günlerce, haftalarca. Ama biraz önce söylediğim gibi bizi ilgilendiren kısım sabah 07 kısmı. Ama futbol severler tabii ki şahane bir pazar günü geçirecekler. Buna eminim. Şimdi ne yapıyoruz? WhatsApp istek hattını devreye sokacağız sevgili dinleyiciler. Sizin istediğiniz bir şarkıyı çalmak istiyorum. İstanbul FM'de hani şu anda neredesiniz? Nasıl dinliyorsunuz? Yani keyfiniz yerinde mi değil mi? Bizim amacımız sizin keyfinizi yerine getirmek. Olay bu. Şarkı süresi içerisinde o şarkı süresi kadar dünyanızı güzelleştirmeye çalışacağız. Yapmanız gereken işlem basit. WhatsApp'tan mesajı bana ilk ulaştıran isim olmanız gerekiyor. Mesajı sesli de gönderebiliyorsunuz, yazılı da gönderebilirsiniz. 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Bu numaraya mesajı ilk ulaştıran isim olursanız şanslı isim olursunuz. Sizin istediğiniz şarkıyı da çalarım. 0544 886 1886 WhatsApp istek hattı devre.

0: Bana ilk ulaştıran isim şanslı isim oluyor ve onun istediği şarkıyı da ne yapıyoruz? Çalıyoruz dedik. Çalacağız dedik ve tabii ki sözümüzün arkasındayız. Mesajını ilk ulaştıran isim var. Her zaman olduğu gibi bugün İstanbul'dan Halil mesajı ilk ulaştıran isim oldu. Halil 10 puan 1525 puanla bugünün şampiyonu sensin. Hercai lütfen diye yazdı Gök. Aslında ilk mesajı o. Hercai lütfen diye baktık ki ya ne ada yani ne isim var ne şehir var ne bir şey var. Yani ilk gönderen isim dedik ki isim ve şehir yazar mısınız? O da Halil İstanbul'dan selamlar kolay gelsin diye yazdı gönderdi. Halil'cim o zaman Halil'in istediği şarkı tabii hani Hercai Çelik'ten 90'lı yıllara gideceğiz. Yolculuğumuz oraya net söyleyeyim 1995 yılına gidiyoruz. O zaman Halil radyonun sesini biraz daha aç şarkın geliyor.
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

Tabii ki WhatsApp istek hattında mesaj gönderip şarkısını çalamadığımız dinleyicilerimiz var. Onlara teşekkür ediyorum. Bilecik Osmaneli'den selamlar, iyi yayınlar diye gelen mesajlar. Onun dışında neler neler, marşlar isteyenler. Valla Dünya Kupası ile alakalı çok marş bestelendi. Hangi birisi olacak, çalınacak gibi gibi gibi derken muhtemelen bu Dünya Kupası'nda da Tarkan'la yolumuza devam edeceğiz gibi gözüküyor. Sevgili dinleyiciler, bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Şimdi hepinize çok teşekkürler sevgili dinleyiciler. Hani hızlı olan kazanıyor ya bu WhatsApp istek hattında. İşte belki de başka bir istek hattında daha hızlısı siz olabilirsiniz. Belki de yani güneşi satın alan kadın kadar hızlı olabilirsiniz. Güneş satın almak mı? O da ne? Vallahi ya böyle haberlerle karşı karşıya geliyoruz. Ondan sonrasında hani dünyada bu tür insanlarla da aynı havayı soluyoruz ya, işte o bir kadın sevgili dinleyiciler, güneşi satın aldığını, noter kaydı yaptırdığını ve dünyadan kullanım bedeli talep ettiğini belirtti. Evet, yani artık özellikle yaz mevsiminde, ay dur güneşe çıkayım da biraz oramı buramı yakayım, dur D vitamini alayım, ya esmerleşeyim, bronz olayım falan derken yaz sonunda kapı gibi bir faturaya sahip olmayalım. Vallahi haber bu ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bir kadın, kadının ismi cismi de belirlenmemiş, söylenmemiş. Güneşi satın aldım ben. Notere de gittim, kayıt yaptırdım ve dünyadan kullanım talebi istiyorum, bedeli talep ediyorum diye yazmış. Vay arkadaş. Yani artık bundan sonrasında güneş bizim değil sevgili dinleyiciler. Bilginiz olsun. Yani şimdi Gökhan'dan da gelen mesaja bakın. Diyor ki Zinet Salih'den Bronze Ten çalar mısın Yalçın Bey diyor. Abi nasıl çalayım parasını? Bronze Ten. Artık Bronze Ten hayal olur böyle, eğer ciddiliği varsa. Gerçeklik payı varsa. Allah.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
1: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Yalçın.net devam ediyor.

trafiğine de tabii ki bir göz atıyoruz. Yani orası da ayrı bir hengame biliyorsunuz. Trafikte şu anda ya da trafiğe çıkacak olan dinleyicilerimiz varsa bakın çok önemli. Bu D100 Haliç yan köprüde Otakçılar yönüne sağ şeritte trafik kazası var. Yaralanmalı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çok yeni bir bildirim bu. Bu nedenle orada bir şerit trafiğe kapalı. Kazaya müdahale edilecek ama oradaki yoğunluğu siz tahmin edin artık. Hemen bir kez daha söyleyeyim. Hani bu güzergahı kullanan dinleyicilerimiz varsa D100 yani E5 üzerinde Haliç'te yan köprüde Otakçılar yönüne doğru sağ şeritte yaralanmalı bir trafik kazası meydana gelmiş durumda.

Bu nedenle orada bir şerit trafiğe kapalı sevgili dinleyiciler. Ve o noktada, o güzergahta yoğun bir trafik söz konusu. Hani o güzergahı kullanan dinleyicilerimiz varsa, bu yoldan gidiyorsanız, yani başka ne tarafta? Yan köprüye çıkmazsınız. Ana öyle halterden mi falan oradan gidersiniz diye. Arter miydi o? Ana arter değil mi? Evet. Ana arterden gidersiniz diye. Hani yan köprüye. Ya ama kardeşim, benim yolum oradan, yan köprüden diyorsanız, işte kendinize hani farklı bir lokasyon, farklı bir güzergah bulabilirseniz kaçmaya çalışın. Gerçekten de zor tabii. Yaralanmalı bir trafik kazası. Geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz. Bir kez daha söyleyeyim. E5 üzerinde Haliç'te, yan köprüde Otakçılar yönünde sağ şeritte yaralanmalı bir trafik kazası meydana gelmiş durumda. Orada yoğun bir trafik var sevgili dinleyiciler. Bunu da bir söyleyelim, sizinle bir paylaşalım. Yola çıkacak olanlar için de ön bilgi olmuş oldu. Bu arada yoğunluk, trafik %62.

Ya vallahi sevgili dinleyiciler, yani özellikle İstanbul'daki dinleyicilerimize sesleniyorum ama yani bu E5 üzeri, yani D100 karayolu üzerinde arka arkaya gelen kaza bildirimleri var. Yani biraz daha mı dikkatli olsak? Biraz daha mı böyle hani yavaşlasak, hız yapmasak? Yine Şirin Evler İncirli yönünde sağ şeritte hasarlı bir trafik kazası meydana gelmiş durumda ki orası da daha böyle yoğun çalışan bir güzergah. Orada da bir şerit trafiğe kapanmış durumda. Acayip bir, yani şu anda E5'e çıkacak olanlar varsa dursunlar. Abi ofiste durun, biraz daha çalışın. İşiniz gücünüz yoksa çıkmayın. Vallahi ya şu anda gelen bir bildirim. E5 üzerinde Şirin Evler İncirli yönü sağ şerit hasarlı bir trafik kazası, geçmiş olsun. O nedenle orada bir şerit trafiğe kapatıldı ve yoğun bir trafik söz konusu. Yani şöyle bir şey var. Karşı yolda yavaşlamıştır mutlaka. Neden? Çünkü kazayı seyretmeyi seviyoruz. Yani ne oldu, ne oldu, ne olmuş? Bak görüyor musun? Bak A, O, İ falan. Yavaşlaya yavaşlaya karşı yolu da trafikleştiriyorlar. Yani böyle bir durum söz konusu. Peki bunu da hemen sizinle paylaşayım istedim ki kapatmadan önce yola çıkacaklar için, trafiğe çıkacaklar için de ön bilgi olmuş olur. Bugün için hepinize çok teşekkürler. Kocaman bir alkış. Bize zaman ayırdınız. Bizimle birlikteydiniz. Yarın bir aksilik olmazsa yine saat 14'te İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz. Güzel şeylerden bahsedeceğiz. Birazdan Nerede O Eski Şarkılar başlayacak. Unutmayın ve tabii ki her zaman olduğu gibi de günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, papatyalar gibi olun. Güneşe dönün, zarif kalın ve her zaman da umut saçın. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 28, Ankara 29, İzmir 34, Bursa 30, Diyarbakır 35 derece olacak.

0: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Reklamlar.
2: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye var.

0: Arkası.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: pilottan birini kazanma şansı. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Van Liden çift kişilik yatak alan her

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 28, Ankara 29, İzmir 34, Bursa 30, Diyarbakır 35 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Avrupa yakasında Avcılar 5 yol, Topkapı Mecidiyeköy, Halıcıoğlu Haliç, Edirne Kapı Yeni Bosna, Avcılar Beylikdüzü hattı etkili devam ediyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Sancaktepe Ümraniye, Kavacık, Ataşehir etkili. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Ben bu bademi Akif'ten alıyorum. Akif babanı daha çok seviyor. Nereden mi biliyorum? Ona daha ucuza veriyor. Bana en az iki katına veriyor. Kesin bu. Çünkü esnaf adam. Uyanık. Akif'i hatırla. 30 oldu.
4: 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık, paketlerle kafaları karıştırmadık. Basit ve net internet

0: için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi...

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 28, Ankara 29, İzmir 34, Bursa 30, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere, Küçükçekmece Merter, Halıcıoğlu, Zincirlikuyu güzergahları çift yönlü etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey, Bayrampaşa İstoç tek yönlü, Hasta Seyrantepe çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Sancaktepe Ataşehir, Kartal Üsküdar çift yönlü yoğun, Kavacık Ataşehir ise oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

uçaktayım, inmedin o en son duraktayım. Ne kadar daha da derine iniyoruz.

0: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Reklamlar.
2: Siz de Vakıf Katılım Mobil Şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: pilottan birini kazanma şansı. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
5: bankacılık. Van Biden çift

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 28, Ankara 29, İzmir 34, Bursa 30, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere, Küçükçekmece Merter, Halıcıoğlu, Zincirlikuyu güzergahları çift yönlü etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey, Bayrampaşa İstoç tek yönlü, Hasta Seyran Tepe çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Sancaktepe Ataşehir, Kartal Üsküdar çift yönlü yoğun, Kavacık Ataşehir ise oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Şakası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: arası.
1: Reklamlar.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

0: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Reklamlar.

0: her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Şoba
1: Ekspertiz. Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri. Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
2: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.
1: Bizim için böyle manalı bir